Köyleri, mağaranın yanı, sabah eder sokakları, tanrı var. Hem de güzel acı body, like, share ve subscribe kodunu.